O eski paltoma modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadım ağlayarak. Gözlerimde canlandı.